0: nostro gruppo si sta. Deli diva.
1: Zülfü Karelim'de rap cülüstür. Sodom Gomorelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dülüstür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür. Çoğu ziyarda iz bırak teneffüstür. Belki saygısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebustur. Sabır tekeri patlak otobüstür. Altımızda janti torna tek kapı külüstür. Firarda muamma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şahmeranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bomb zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur. Hey!

metro et de puto madre. Siktir et kavatma tiplerin kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Açta pançodan bir verse oku terse çat genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyenca keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kuntaper çalıntı çanlı.

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.